O itam alang te habaram dahil balaga paanlah peji dahil radio taam.